0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Ziyet Halil dinleyici. O mazuliza kimiş abimiş.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön rapor açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı. Hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Polise ateş açıldı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris ile görüştü. Yunanistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, Terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.

0: A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci bitirdi.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur günün şarkısını sizin için seçti.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.

0: Leyla'ya.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı, hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Polise ateş açıldı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris ile görüştü. Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkol içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Limitsiz yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya,
6: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar. 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle.

0: and brown eyes. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmı kapat. Radyo aç. Metro FM'de yine

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 personeli için arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiden henüz iz yok. Kazayla ilgili bilirkişi ön raporu açıklandı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı arızalıydı, hayalet gemi gibi seyrediyordu denildi. Silivri'deki gemi kazasında Alsu adlı geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişiye daha ulaşıldı. Can kaybı 10'a yükseldi, 18 kişi aranıyor. Bilirkişi raporunda feribot su aldığında dönülseydi kaza olmazdı denildi. Girne'de batan gemiyle ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi, polise ateş açıldı, eylem hazırlığındaki DAEŞ'li bir kişi etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada kurşunlardan biri çevredeki bir vatandaşı yaraladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla pazartesi günü ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. İBB'ye düzenlenen yeni dalga operasyonda üst düzey isimler dahil 12 kişi ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alındı. İBB'de kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının aylık tutukluluk incelemesinde 2 kişinin tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimi cumartesi günü yapılacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inebaşı kadar yer kalmadı ifadesini kullandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Başkanı Demiris'le görüştü. Yunanistan 9 soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ile eşi tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde alarmı verildi, Terminal 1 binası boşaltıldı. Nepal'de buzul çökmesi ve sel felaketinde can kaybı 1280'e çıktı, 5000 kayıp var. Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgınında son bir haftada vaka sayısı 290'a yükseldi. Aktör George Clooney, ABD en niteliksiz insanlar tarafından yönetiliyor, kakistokraside yaşıyoruz diye konuştu. OpenAI, şimdiye kadarki en hızlı ve yetenekli yapay zeka modeli olarak tanımladığı GPT-6 Astra'yı duyurdu. Bursa Karacabey'de yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha bitti. Yaren Leylek 15. yılda veda ederek Afrika'ya göç yolculuğuna başladı.
2: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci bitirdi.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever Metro.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray-Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci bitirdi.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: akşamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: şarkı. Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Leyla, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: ...181. Beni Vidigöz.
2: Reklamlar.
4: Sting'in müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonuyla tanınan gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. He deals the cards as a meditation. Fikri Karayel'in konuk olacağı bu özel gecede yıllara damga vuran melodiler ve etkileyici bir canlı performans sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. The shape of my heart.
5: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
1: Metro FM'de

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.

0: Acılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
4: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuli zakimiş abimiş.

0: ofislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz Metro.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Fransız elektronik müziğinin sevilen isimlerinden Kit Francescoli, 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de. Elektronik müzik, dream pop ve sinematik melodileri bir araya getiren bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz Kit müzik. Metro FM.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçtim.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you,
0: forever metro.
2: Metro,
0: FM,
2: non-stop metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını Metro FM'de birlikte keşfedeceğiz. Geçtiğimiz hafta program kapanış şarkısıydı. Bu hafta ise açılış şarkısı olarak belirlendi. Kimden bahsediyorum? Dominic Fike, Baby Doll şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Şazam Saz devam ediyor. Luvix'i geride bırakırken şimdi ise geçtiğimiz hafta açılış şarkısıydı. Aslında en çok şazamlanan şarkılar arasında kendisine bu hafta da yer buldu. Kimden bahsediyorum? Slater ve Dance şarkısı bu yazın en çok şazamlanan şarkılar arasında kalmaya devam ediyor. Çokça plaj partilerinde kendisine yer buluyor ve dinleyicilerin merak konusu oluyor. Slater, Dance şarkısıyla Metro FM'de.

Şazam Saz devam ediyor. Samsara ve Mete Boy'un ortak şarkısı olan Tiki Taka aylardır bu listede kalmaya devam ediyor. Şimdi ise sırada Email Angel var. Şarkısı ise Bad Times, Metro FM'de.

0: ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Bak şarkıyı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Tame Impala ve Jenny, Dracula şarkısıyla aylardır listede kalmaya devam ediyorlar. Özellikle Jenny hayranlarıyla birlikte vazgeçilmez bir bağ kurmuş durumda bu şarkıyla beraber ve aylardır da Metro FM'de Şazam Saz Lisesi'nde dinleyebiliyoruz. Tame Impala ve Jenny, Dracula şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ı Apple Müzik'te Shazam Stars listesinden de bulabilir, takip edebilirsiniz. Temper City'yi geride bırakırken şimdi ise Global'in vazgeçilmez şarkısı olan Bia var. Geçtiğimiz Temmuz ayında listeye girmişti, Ağustos ayının da vazgeçilmezi oldu. Bia

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

zamandan şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Şimdi sırada Hugel ve Ultranate şarkısı var. Move It The Sun şarkısı özellikle İngiltere ve Amerika'da en çok dinlenen şarkılar arasında kendisine yer buldu ve Türkiye'de de en çok şazamlanan şarkılar arasına girmeyi başardı. Hugel ve Ultranate şarkısı Move It The Sun Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Fat Pop ile veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Lazams.
1: Reklamlar.
2: Endonezya'nın zengin müzikal mirasını modern psychedelic rock'la buluşturan Nusantara Beat, 4 Aralık'ta

0: şansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkol içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Yabancı Müzik Radyosu, merhabalar, ben Cengiz. Radyonuza geldim haftanın en keyifli iş gününde. Günün ikinci bölümünün en keyifli saatlerini beraber yaşayacağız. Ve Lucas Scott'ı Tivedo ile başladık bile bu saatlerin keyfini çıkarmaya. Enerji, moral, motivasyon hepsini zirvede bırakacağız 3. saatin sonunda. 17'ye kadar radyonuzdayım ben Cengiz. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Metro FM, limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de Limit Rap Müzik devam ediyor. Tek bir şarkıyla bir hafta içerisinde dünyada milyarlarca insanın ilgisini çekti. Townsend adıyla ta Avustralya'dan bütün dünya onunla tanıştı. Dance Monkey efsanesini geride bırakıp son günlerde dikkatinizi çeken o müthiş şarkıyla yolumuza devam ediyor ve cuma gününün keyfine keyif katıyoruz ki Turning Radio'nuzda Metro FM'de Good Game.

0: Reklamlar.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Coldplay onun yepyeni versiyonu oldu ve radyonuzda günün hit adayı. Hadi o zaman oylar yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya katılabilirsiniz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, bitmişsiz. Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimişin zeynep.

0: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devlin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Bye. Ve Volkswagen.com.tr'de. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Sessiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Happy birthday.
1: Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir cuma günü ve günün tarihini 4 Eylül yaptık bile. Yeni yaşına basan Metro FM dinleyicisi Onur Karagöz'ün doğum günü partisinde radyonuzda bu harika şarkı ona armağan olarak gidiyor. Onur, iyi ki doğdun, muhteşem bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM'den doğum günü armağanın What It Feels Like senin için radyonda.

0: C'est les clubs. Énergique, dynamique, limitsiz, limitsiz. Metro FM.
1: DJ'yi yüzün salla, Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz, radyonuzda. Bu da Top 40 listemizin bir numarası Imeal Angel'den Bad Times. Cumartesi günü geri sayım yapacağız. Pazarda tekrarı var. Saat 16'da yerini koruyor mu yoksa bir numarayı bir başkasına mı kaptırdı? 12-14 arasında cumartesi öğrenebilirsiniz. Saatin şanslı ismi Kumsal Sertel oldu. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkım bana ulaştı. Şimdi Türkiye dinlesin. Clean Bandit Şampuan.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkol içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
10: Metro FM.
11: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
12: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
11: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
13: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Herkese bir kez daha merhaba. Ben Cengiz. 14'ten bu yana Metro Online'la partiliyoruz ve önümüzde bizi bekleyen bir 60 dakika daha var. Orada da hepinize iyi gelecek o harika şarkıları ben sizler için çalacağım. Haftayla vedalaşma zamanı geldi. Çalışanlar masaları toplasın. Denizin, kumun, güneşin keyfini çıkartanlar bizim için de çıkartmaya devam etsinler. Günün son bölümüne adım adım yaklaşırken Kit Sharing bekliyor musunuz? İşte geliyor. Good Gallup'la Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

0: reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: hocamlar.
1: Limitsiz hit
2: müzik. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

haftanın sonunu getirdik. Pazartesi'den Cuma'ya hafta içi her gün ben Cengiz. 14-17 saatler arasında radyonuzdayım. Önümüzdeki hafta da öyle yapacağız ama önce harika bir hafta sonu tatili geçirin. Hafta sonunda da Top 40 geri sayımında benimle birlikte olmayı unutmayın. Cumartesi 12, pazar 16'da en çok sevdiğiniz 40 şarkının geri sayımını orada yapacağız. Az sonra Arkın Çelik ve Around the World ile Metro FM'de eve dönüş yolculuğu başlayacak. Görüşmek üzere.

0: yeri almanın en kolay yolu. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
14: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
15: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
16: Metro FM.
15: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
16: hafta içi her gün
15: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
17: Around the World.
16: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
15: dünyanın her yerinde.
17: Let's go.
15: Hadi başlayalım.

Cuma akşamı haftanın son yolculuğuna çıktık bile. Around the World Dead Rota yepyeni. Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi. Ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları eşliğinde dünyayı dolaşıyoruz. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Yine yeni bir hafta sonuna girerken Alias Interlude'den Brand New ilk durağımızdı. Hayat aslında yarattığımız karmaşadan daha basit olabilir. Sıradaki şarkı bunu House müziğin 40 yıllık duayeni Marshall Jefferson'la 26 yaşındaki Maisick'in ortak imzasıyla söylüyor. Metro FM'de Limitsiz His Music sözlerini dinleyin. Life is Simple'la radyonuzda. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

haritada bul deseniz zorlanırım ama Komor kökenli olduğunu bildiğim eski manken Imani New York podyumlarından mikrofona geçti. Sahne adının Swahili karşılığı bildiğimiz İman. Filato ve Karas yorumuyla Türkiye dahil 12 ülkede bir numaraya çıkan şarkısı Don't Be So Shy Around the World'de radyonuzdaydı. Utangaç olmayana kapılar anlaşılan dünya çapında açılıyor. Sıradaki teselli klasiğinin bu akşamki yorumunun adı gerçekten Metro Mix. Yani parça Metro FM'de en doğru adresinde. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Enrique Iglesias ve Hero.

0: bye bye. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world.

çakma, yağmurda bir türlü çakmadı. Ve o imkansız an bu parçaya dönüştü. Remy bile stüdyo kaydıyla değil, Royal Albert Hall'daki canlı haliyle kazanmıştı. Set Fire to the Rain, Around the World'de Metro FM'deydi. İki beyin ameliyatı atlattıktan sonra her seferinde mikrofona geri dönmeyi başaran John Newman, beni yeniden sevdiyen şarkısıyla İngiltere'de bir numaraya çıkmayı başaran isimlerden biri. İkinci şans istemek zayıflık değil aslında ama siz olun, bitmiş bir ilişkinin küllerinden doğabileceğine inanmayın. Yeniliğin adı üstünde, limitsiz hit müzik, John Newman, Love Me Again'le radyonuzda.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

prodüksiyonunun "Woohoo" diye bağıran ses de bizzat kendisi. Gwen Stefani'den The Sweet Escape Around the World'de Metro FM'deydi. Ritme zincirli bu şarkının gücü soyadından geliyor. Nakaratı Bob Marley'nin torunu Skip Marley söylüyor ve Amerika ikonuna ailesinden giren ilk isim dedesi Bob Marley değil, kendisi Skip Marley oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Katy Perry ile Chain to the

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

müzik okuyan Paul Walden bu şarkıyı bir depo partisi için yapmış. 500 kopyayı DJ'lere dağıttıktan 18 yıl sonra Class yorumu Avrupa'da listelerin bir numaralarında geziyor. Walden 2015'te hayata veda etti. Melodiler sahiplerinden uzun yaşar işte net kanıtı. Adı gibi sonsuz Infinity 2008 Around the World'de Metro FM'deydi. Rota güneşe dönüyor. Premierini Coachella Festivali'nde Yücel'in yaptığı parça şimdi ilk albümünde açılışı. Limitsiz hit müzik, Imael Angel sözleri ve Ultranate vokaliyle Moving to the Sun radyonuzda.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
10: Milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci bir

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkolü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Kozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, bitmiş.
6: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Şarkının sanatçısı M4S hala adını vermiyor. Düşen Meleğin prodüktörü gölgede kalmayı seçti. Hatta hikayenin devamını da çıkardı. Gölge koyulaştı. Fallen Angel Around the World de Metro FM'deydi. İki durak önce güneşe gidiyorduk ya. İşte o parçanın sözlerini ilk yazan isim kredide durmaya devam ediyor. Imael Angel bu akşam Meleklerin Gecesi biri düştü öteki kötü günlere şarkı yazıyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Imael Angel ve Bad Time.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Bey'e tanıdığımız parça. Bu parçayı yazması aslında akşamdan kalma bir sabahın 10 dakikası içinde gerçekleşiyor. Amerika'nın zirvesine çıkması ise 22 hafta sürüyor. Hızlı doğan demek ki yavaşla yükselebiliyor. Just Dance Around the World'de Metro FM'deydi. Geldi ve geçti. Britney Spears'ın klibi ise Londra'yı karıştırdı. Belediye ve bir milletvekili sahnelerdeki silahlara isyan etti. Suçlu ilan edilen şarkı tabii ki daha çok konuşuldu. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Suçlu dedik ya, Criminal Metro FM'de.

0: Fatih Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar.

Snake Hips'in iki yarısı, yani bu parçayı yapan ikili Snake ve Hips değil bu arada, birbirini Hong Kong'da bir sake barında buluyor. Tesadüf yoktur, sadece hizalanma vardır eğer anlayabilirseniz. Aynı Londra uçağına düştükten sonra kader ısrarcıysa ortaklık zaten kaçınılmaz diyerek Please Hold'la Around the World'de radyonuza geliyor. Sıradaki şarkının dansını Avrupa'ya futbol taşıdı. Cristiano Ronaldo ile Marcelo gol sevinçlerinde bu dansı yapınca kıtanın kapısı ardına kadar açıldı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Michel Tello ve I Seu Chi Pego. Metro FM'desiniz. Simo.

0: reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz
0: Hit Müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the World.
3: Devam ediyoruz.

Hafta içinin son yolculuğunda son durağa kadar geldik. 1983'ten gelen aynı hisle yaklaştığımız benim ineceğim duraktan sonra siz akşama eğlenceyle devam edin. Sözleri Irene Cara filmin finalini izleyip yazmış, parça Oscar sahibi. Avustralyalı Global DJs dans çağına geri getirdi, his aynı ritmi farklı. What a Feeling Around the World de Metro FM'deydi. Yolculuğun final dakikalarını tabii ki Final Minutes'te yapacağız. Element 115, French Montana ve Sofia Reyes'le. Bu durakta iniyorum, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla pazartesi aynı saatte yola çıkıyoruz. Rotamız bambaşka olacak. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Enflasyon Ağustos ayında beklentilere paralel geldi. %1,84 arttı. Yıllık enflasyon üst üste 3. ayda da geriledi. %31,51 oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira zam taban oranı %31,79 oldu. Aylık artışlarda eğitim öne çıktı. Onu alkollü içecekler ve tütün, ardından da ulaştırma izliyor. Giyim grubunda ise %3,54'lük geri çekilme izlendi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil listesi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Galatasaray Başakşehir'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Türkiye, İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarını 111 madalyayla ikinci

0: Gomez.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Metro FM.
5: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Get Music.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro.